bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan, elinde avucunda. Girilir bir ah, bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın.

Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lazım.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
3: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere Diyamuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 4-iyun payshanba. Hozir Anqara vaqti soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.tret.uyg'ur.com, www.tret.uyg'urcha.com va yoki www.tret.net.uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her gün Ankara vakti etigen saat 5'den 6'a gece, Ürümçü vakti etigen saat 8'in 9'a geç bulgan aralıkta kısık dolgun 9465 kilo gırtısa sünni hamura ve internet arkalık anlıklı bulut. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası Katarlık programları mühendisi var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca eserimden bölge bulunuz.

Amerika Taşkı İşler Ministri Marco Rubio'nun yetişçe Prezident Trump İyul ayda Türkiye paydaqtı Ankara'da ötküzüldüğün NATO başlıkları yığınığı katınşıdıkken. Trump NATO'na tənqiq kılgan bolsa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilen yakın münasibetini saklap gelmekte. Rubio Taşkı İşler Komitesi'nde söz kalıp bu yığını NATO tarihindeki en mühim yığın deyip süpetildi ve yığında aydınlaştırışka şundakla tüzüş gitmişlik bir kısmı işler var dedi. O yana Amerika'nın NATO'yu bulan vədisi için turduqalıqını ve başkaları yığına katınışlıqalıqını bildirdi. Hörmətli qədər yanlışlar, yukarıda haberler alınanlar.

Hörmətlik radio dinləyicilərim, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Oğuz Türkmen dünyasının Shakespeare Maktum Qulu Pirağı temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Bununla da diqqətinizə proqramımızda olsun. Bir milletin hem tilini hem kollektif ruhunu fakat birle şahsı turguzup çıkalamdı. Tarih devlet aparatı bulmağın ahvalda bir şairinin fakat mısraları bilerle milli kimlik turguzuşka muhabbak bulgallıkıga kabileler otursudaki mevcutluk dokunuşlarını azaytıp ortak bir medeniyet tasavvuru yaratkallıkıga nahiti az şahit buludu. Türkmen dünyasının avazi ve nefsi bulgan Maktum Kuli Firağı bir eriptin tekmü köp nersige vekillik kılıdı. O, parçalanıp ketken bir halkının kayta kat götürüşünü emelge şurgan menevi binakar ve ictimai vicdandır. Maktum Kuli'nin edebiyat tarihindeki ordununu fakat şiir yazgallığı bilala emez, belki bir tilini sistemelik bir medeniyet tilga aylandırgallığı bilen zahlaşkı bulundu. O yaşayan 18. asırda Orta Asya'da hükümran Arabi til Çağatay Türkçesi idi. O bu ananını toluk özleştirgen bolsa mı, ama keskin bir tallaş bilen Oğuz Türkçesini

Yani Türkmen şivesini yazık tili seviyesi bu kadem Angliya edebiyatı üçün Shakespeare nimege vekillik olsa, Türkmen tili üçün o Maktum Kuli'ni şundak bir kurguçı tuğumu iktidarga aylandırgan. Maktum Kuli öz tahsilini Bukhara'daki Kökildaş ve Xivadaki Şirgazi Mektebi okşaş, aynı devrinin en mühim merkezleri de tamamlagan. O, Arapça, Farsça ve payansız bir deniz bulgan Türk dilinin nazik taraflarını Tunca ustası bulgan dalısı Devlet Mehmet Azadi'den ügengen. Azadi'nin ortak Türk dilde yazış enanesini Mehtum Kuli halk sözleştirgen hayatlık tılığa aylandırgan. Bu, inkılap karakterlik buruluş bulup mu İran Türkmenlerine okşaş mektep ve devlet aparatı bulmayan cemiyetler için şiirden öz aldığı bir mağarip aparatılık vazifesini ütüşüne kefaletke yıkılgan. Şairinin eserlerde kullanılan ve vaktinin ütüşüge ergişip ismi bilen birleşip ketken firagi tekallusu fakat bir edebi tallaşla emez, belki bir hayatlık felsefesidir. Parça ayrılış degen mənini bildirdiğin bu isim, şairinin aka okulları, ata anısı, arkadaşlar perzentleri yaş durupla ütüp getişidin doğulan çoğunkur bir kaygının ifadesi. Bırak bir akademik noktasını alıp etkanda, bu bırak ayrılış haleti fakat şahsi bir matemla emez, belki hakikatke, kudaga yetiş yoludaki tasavvutçu bir gurbetçilik duygusudur. Nakşibendiyye tarikatıya mensup bir şahs bolgan Maktum Kuli, şahsi azabını ictimai kaysarlık bayanı gaylandırılgan. Aynı devirde Türkmen coğrafyası Karakurum çölünün kin şaraitlerde su ve otlak talışı sebebinin birbirine düşman bulup kalgan 5 çoğun Türk kabilesinin ayığı üzülmez kilerge sahne bulu adattı. Su oruçları ve kabile tokunuşları ictimai tüzülmünü veren kılvatkan bir mezgildi. Maktum Kuli şiirini bir siyasi hitapname ve tınışlık ahdinamesi sıfatında kullanılan. Onun meşhur bir devletke hizmet kılsak degen tasavvuru, dahi oturu eşkındak siyasi hukuk yok şadıla mısralar bilen kurup çıkılgan bir devlet planıdır. Onun şiirleri fakat senat kuşallıkı menbesiyle bulup da kalmazsın, belki kabile meclisleri de kanuni kesimçi ve ictimai geliştiriş kuralı sıfatında mühim rol oynayan. O bir şairdi mi bekerek öz cemiyetike ahlakı yönlüş belgeleydiğen bir vaiziydi. Maktum Kuli cismani çigaraladın halkıp ketken bir bilim ve tefekkürge yigeydi. Afganistan'dan Hindistan'a süzülgen keng coğrafyalardan kezip çıkan bolsa mı, lekin köngede hemişe Anadolu'nun olaydı orna bolgan. Şiirlerde uçuk ifadeligini dek, Anadolu'nu Evliyala Okyanı'yı da süpetligen ve mısralarda o teritoriyalarga bolgan seginişini tilga algan. Anadolu teritoriyalarga hergiz kadem besip bakmagan bolsa mı, amma ruhi dünyası cahattin Yunus Emre'nin tasavvufçu çoğunkorluğunu, lirik sözleş üslubi cahattin bolsa, Karaca oğlanın coşkulluğunu mısralarga sundurgan. Bu ahval Ahmet Yesevi ananasının Türk dünyası da yaratkan şu katta medeniyet içliğinin ve ruhi karındaşlıkların en roşen ispatıdır. Maktum Kuli'nin mirasları turaklık bir kütüphane biliminden halkıp, halkının esleme arıklarda yaşayatkan bir hayatlıktır. Sovyet İttifakı devirde yolu koyulgan eğir teşhiriş ve bazı şiirlerinin şeklinişine karmay, Türkmen halkı onun eserlerini zihninde saklap, evlatın evlatka yetkizip gelgen. Bugünkü zamanı Türkmenistan'da Maktum Kuli yanıla bir ictimai kesimçidir. Birer gelişmesi görülgende ya ki birer meclis kurulganda onun bir beyti bilen söz başlandı ve o mısra münazırsız bir ispat sütüde kabul kılındı. Toy tükülleri onun şiirleri okulmayı turup tentene başlanmaydı. Bu bir şairinin esirlerden kim o bir milletin gündelik hayatı da kanunu da ve şartlıkı da ne kadar hayat kalabalıklığının en tesirlik misalıdır. Meşhur Kırgız yazgıcı Cengiz Aytmatov'un kısa ve ötkür sözü bilen etkandım. 18. eser Maktum Kuli şiiriyetinin eseridir.
Maxtumquli firog'i o'tmishning hikmatini bugunning reallig'i bilan birlashtirgan va kelgusining birligini ayni chog'da turg'izgan olamshumur bir tug'ma talant egasidir. U bizga birlikning faqat jo'grafiyalik chegaralar bilanla emas, balki til, axloq va ko'ngil birligi bilan ish qilishliqligini isbotlab bergandir. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sonunda xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaçibəknin Oğuz Türkmen dünyasının Shakespeare məxtum qılıb firağı temalıq analizini dəqiqləşdirdik. Həmmələrə həmmədə amanlıq diləyimiz. Xeyr xoş.

Güneş soğuk gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

0: Hürmetlik radio anlıgıcı aziz qarindaşlar. İlker Taşkın tarafından tayyarlanğan Türkiye'nin rayonlara has tizim qılınğan mahsulatları namlıq sayfımızın bu haftalık sanıda Van naştısını tanıştırımız. Van naştılığının Türkiye'nin rayonlara has mahsulatlar tizimliki kirgizilgen vaqti 2020 yılı 7 ayının 16 günü. Türkiye'nin İran'a geçilgan dervası hesaplandıgan ve Türkiye'nin en çok kölüge ismi koyulgan Van şehri özgücü temlik naşlılığı bilen hem devlet içi hem devlet sırtıda haklık yosunda alaylı şöhret giyge. Van naşlılığının tarihi şehirde Bamdat namazı verip andın dükkallarını açkan soğudgerlerinin uyge kayıtmay şehirde naşlı kılıçları münasvetliktir. Süt öye deyip atalgan naşlılık dükkallarının tüncisi 1947 yılı içilgan idi. Vaktin ötüşüge gitsip, süt öylerinin oranını naştılık öyleri igeledi. Naştılık öylerde enenevi Van naştılık sunuluşka başlandı. Van naştılıkı 100. yıl üniversitetinin ıltıması bilen Türkiye'nin rayonlarga has tizim kılınğan mahsulatlar katarıga kirgizildi. Normalde naştılık üstilde Van'gılı has otluk pişlak, murtuğa, kala, koy, yaki üçkü sütüden yasalgan kaymak, sirik may, kara heresili, Van yezlerde işlep çıkarılgan kızılgül mürabbası, yeni tuxum bile yasalgan tuxum qorumusu, sucuk işletilgen tuxum qorumusu, çay, süt, başka mürabba ve pişlak türleri katarlıkla buludu. Bulağa koşumca zeytun, tahin, pekmez, bolka, pide ve çelpekle katarlık yemekliklerden sırt qorulgan berenge, salam ezmisi ve tetik katarlıklarını buludu. Van naştılığı 2014 yılı iyunda şehirde ötkizilgen üstü uçuk naştılık faaliyetine 51.793 kişinin katlaşı bilen dünya boyunca en köp adam katlaşkan dostkan bölü süptü bilen Cennis Dünya Rekord kitabının ornağan idi.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınğan mahsulatları.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Herhil rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye'nin koyu radyosu.
1: Zbor ve glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Aziz dinleyiciler, verilişimiz Ezgi'nin ifasında bir müzik parçasıyla devam edir.

0: ekskluziv regional kontrolüne uzasını alacak pilot tebeklerine tüzü meselesinde gelişti. Bildirgede, otunu toktatu, Hizbullah'nın ot aşuğun tulusunca toşlağına hem bütün ağzalarının Künyak Litanya sızığından çekinuğuna beyle, deyip aytildi. Taraflar bu şaraların keng kırlı tınışlık hem iyimlilik gelişuğun alğı etere alacağını bildirip, silahşılarga 22 iyun atnasında yağdan başlağı meselesinde gelişti. Hastakına şıngnaqlarına qarağanda otnu toqtatu kelişuwine qaramastan Izrailning Gaza kuramında uyushtirilgan yaňa hawa hujumlarında kim degende 9 Filistinli halak bolgan, köp kişi şu sebepden balalarda yaralangan. Hujumlar Gaza şäherindäki 4 turaq yurtny nişan etip alğan hem Şati Koşaklar lagir, Şeyh Ritvan mahallesi, Tel el-Hava hem Muhabarat tübägindäki yurtlarını bergen. İn ötürgüç hücumda üçüsü bala buluğu bilen birge, Libid ğaylasının 5 ağzası ölgen. 9 yaşındaki kız bala hücumdan jeñelçe yaralanıp isen kalgan. Medicina şanaklarına göre, tağın 4 Filistinli boş kabar hücumda halak bulgan. Bir hatın kız ise, muğa kadarge bombalaudan jirağıtlendi varqasına sonundan ğımır özülgen. İzrail 2023 yılının 7 oktyabrında Gaza'da genosid soğuşun başlagandan beri 70 minden köbrek Filistinlini ötürgen hem 120 minden artık kişini yaralagan.
1: Türkiye Ovazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
0: Şili'de protest çoraları belirlişke eylengen. Boşkadı hükümetinin sokçılık çoralarına studentler okuş yaşta rızasızlık bildirdi. Şerşembe günü Çili'de mönlügen student, Elbaşı Jose Antonio Kas jidekçiligi alıp borgan sokçılık siyasetlerine protest maksatı bilen, Çili Studentler Konfederasyası tarafından oluşturulgan zor şarada Santiago şehir üzerinde tutardı. Kümek protest bularak başlangan wakaylar, emenlik küşleri bilen küşlü berişlerge eylendi. 12'si polisiya hizmetkeri bulgan kim degende 25 kişi yaralangan. Jelli media haberlerine göre protestçiler taşkırı kıtkan hem toyaqları kütürgen, devlet miligine zarar kitirilgen hem polizia tırkimini taratırga tırışkan. Vakiyalar arkasında Santiago üzerindegi bir neşe metro stansiyası vakitlişe yabuldu hem başkaldı yol hareketinde zor özüklükler buldu. Jose Antonio Kas'nın keng kulemli finansika konsolidatsiyasi planına rızasızlık bildirilir. Bu plan 18 ayda yakınca 6 milyard dolarlık devlet çıkımların kimitu hem ministerliklerde yakınca 3% tiresi ğumumi kıskartular yasavına küzetedi. Okutuşçular birlikleri hem işçi hınarçı birlikleri yoklavun algan student liderleri mağarifke diskeri yoğuntuya salıvun jitkire. Ozaytılgan finans resurslarının şanaklarının mekteplerine yuqarı okuyurtların hem devlet hizmetlerin qoqşatırga mümkün dip kisete. Protestlerine uyuşturçular törepleri qabul etilmese, doğunda kübülek, kümek çoralar uyuştura olaşaqların bildirilir. Türkiye Jilma komandası Dünya Çempionatı oldundan Florida'da birinci künügülerini ötkerdi. Komanda Türküm etabı maçları boşlanganca Inter Miami CF stadionunda Venezuela'ya karşı halıqra dostluk maçını əzilini. Türkiye Jilma futbol komandası Dünya Kubogu'na əzilikini Florida ştatının Fort Lauderdale şehrindeki Florida Blue künügüler üzerinde birinci künük məsibilen başladı. Futbolçılar baş trener Vincenzo Montello jidekçiliginde əzirlik işeniklerine girişti. Sişemekinde Montello Dünya Kubogu Türkümün iğlan etdi. Ona Hakan Çalganoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürükoğlu hem Barış Alper Yılmaz kibik tanılgan yıldızlar kire. Dünya Kubogu'na əzirlik kısalarında 6-cı yunda komanda Venezuela'ya karşı Inter Miami CF stadionunda halıqra dostluk maçı utkirişek. Венесуэлага каршы достук матчынан соң Түркия Дүнья Кубогунда Д төркеми матчларына ыктыбарын үйрөнтөчөк. Түркия 13-нче июнда Австралия, 20-нче июнда Парагвай һәм 26-нче июнда АКШ токымнары белән очрашачак.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.